Nesli tükendi büyük ustaların. İşte çağımızın en büyük günahı. Küçük yolu yüreklerimizin artık gölgeye gömüldü. Kulak vermeli anlamsız sanılan sesleri. Uzun kanalizasyon boruları, okul duvarları, asfalt ve sağlık karneleriyle dolu beynimizin içindeki böcek vızıltılarını buyur etmeli. Yüce bir düşün başlangıcı olan her şeyle doldurmalı gözlerimizi ve kulaklarımızı. Birileri haykırmalı. Piramitleri yapacağız. Piramitleri yapacağız. Birileri haykırmalı. Piramitleri yapacağız. Yapmasak da fark etmez. Arzuya ateşlemeli. Yolumuzun köşelerini uçsuz bir çarşaf gibi germeli. Toplum ileri gitsin istiyorsan el ele vermeli. O sağlıklı olan, o hastalıklı olan birbirine geçmeli. En sağlıklı olanlar ne demek size sağlık? İnsanoğlunun hepsinin ama hepsinin bir ayağı elinde sonunda tıkılacağımız açık burada. Bizimle yemeğe, bizimle içmeye, bizimle uyumaya cesaretin yoksa eğer neye yarar özgürlük? Sağlık diye harameye

suya gider. Kopun birleşir yeniden parçalanmak yerine. Doğaya bir bak. Yaşam ne kadar basit göreceksin. Göreceksin yanlış yolu tuttuğumuz o kavşağa geri dönmeyelim.